0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Bizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve Sizden Bize, Bizden Size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve ne almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer Nesebir'deki Yel Değirmeni'nin ziyarete açılması üzerinden 3 yılın tamamlanması vesilesiyle Nesebir şehrinin en tanınmış sembollerinden biri olan bu Yel Değirmeni'nin tarihçesiyle ilgili ayrıntıları aktaracak. Devamla ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu konuk edeceğiz. BNR Hristobotev programının Hicif ile Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Sanatçı Aytoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Diğer yandansa BNR Hicif ve Yergi ekibi yöneticisiyle nasıl tanıştığını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Katılımcı sanatçıların kim olduklarına ilişkin bilgi verdi. Programdaki konu ve konuklarımız bununla bitmiyor sevgili dinleyiciler. 6 Haziran'ın Rus yazar ve şair Puşkin'in doğduğu tarih olmasını vesile ederek kaleminden çıkan Balıkçı ile Altın Balık masalının anlamını konuşmak üzere ayrıca oyuncu Tezcan Ferah'la bir sohbetimiz olacak.

Dünden bugüne. Tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, Nesebur'daki tarihi yel değirmenin ziyarete açılmasının üzerinden 3 yıl geçti. Nesebur için sembolik bir kültür anıtı olan bu yapı, ciddi restorasyon ve koruma çalışmalarının ardından ilk kez müze olarak kapılarını 2023 yılında açmıştı. O zamandan bu yana tarihi Nesebur yel değirmeni kalıcı ve gezici sergilere ev sahipliği yapıyor. Değerli dinleyiciler, Nesebur şehrinin en tanınmış sembollerinden biri olan bu tarihi yel değirmenin hikayesini öğrenmek ister misiniz? Gelin hep beraber Nesebur yel değirmenin ilginç tarihçesine göz atalım. Değerli dinleyiciler, 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Nesebur şehri sadece bir turizm ve tatil kompleksi değildir. Olağanüstü kültürel ve tarihi zenginliği olan Nesebur ayrıca uluslararası öneme sahip bir açık müze şehri ilan edilmiştir. Nesebur'da Bulgar Milli Uyanışı döneminden kalma ve Karadeniz evleri olarak da bilinen Nesebur evleri şehrin mimari mirasının önemli bir parçasıdır. Ancak şehrin sembolü ahşap bir yel değirmenidir. Aslında 19. yüzyılda Nesebur'da birçok yel değirmeni inşa edilmişti. Küçük ve pitoresk yarımada üzerinde neredeyse tüm yüzyıl boyunca esen şiddetli rüzgarların gücü yerel halk tarafından çok rasyonel bir şekilde kullanıldı. Ancak bu değirmenlerden sadece üçü korundu. Biri şehrin tarihi ve modern kısımları arasındaki kıstak ortasında, diğeri yarımadanın kuzey kıyısında ve üçüncüsü çağdaş şehrin başlangıcında yer almaktadır. Bunlar arasında şehrin

birçok resim ve fotoğrafında yer alıp tarihi kentin imajıyla neredeyse eş anlamlı hale gelen yel değirmeni dikkate değerdir. Nesebe Anakara'ya bağlayan dar kıstığın üzerinde yer alan ve taştan inşa edilmiş olup üst kısmı ahşap olan bu yel değirmenin yapım tarihi kesin olarak bilinmese de 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülüyor. Bu geleneksel ahşap yel değirmeni bir zamanlar yerel halk için tahıl öğütüyordu. Kıstak üzerindeki konumu güçlü deniz rüzgarlarına maruz kalması nedeniyle rüzgar gücüyle çalışan değirmenler için ideal bir yerdi. Değerli dinleyiciler, bu tarihi ve ünlü yel değirmenin inşa edildiği dönemde Nesebar şehri çoğunlukla Yunan nüfusu tarafından iskan ediliyordu. Bu nüfus 1927 tarihli Molloff-Kafandaris anlaşmasından sonra Yunanistan'a göç etti ve Selanik yakınlarındaki Nea Mesemvri'ye yerleşti. Nesebar şehrinin hatırasını canlı tutmak için Nea Mesemvri'nin merkezinde Nesebar kıstığındaki yer değirmenin bir kopyası inşa edildi. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da yerel önem taşıyan taşınmaz bir kültürel varlık statüsüne sahip olan Nesebar'daki yel değirmenin günümüze kadar ulaşması bir hayli ilginç olmuştur. Zira tarihi Nesebar yel değirmeni 1929'da yıkılmış ve daha sonra tamamen ortadan kaldırılmıştı. Bugün mevcut olan bina ise 1970'lerde bu konumda var olan ve faal durumda bulunan gerçek bir değirmenin fotoğrafları ve çağdaşlarının yaptıkları tasvirler temel alınarak yeniden inşa edilmiştir. Değerli dinleyiciler, bu tarihi yel değirmeni 2022 yılında Nesebar Belediyesi tarafından ziyaretçilere açılması için yeniden restore edildi. Şu anda Mesembriya Antik Nekropolü'nün hazineleri sergisine ev sahipliği yapmaktadır ve çoğu ilk kez sergilenen yüzden fazla eser binanın yeniden inşa edilmiş iç mekanında sergileniyor. Bu eserler M.Ö. 5.

sergilenen yüzden fazla eser, binanın yeniden inşa edilmiş iç mekanında sergileniyor. Bu eserler M.Ö. 5. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bir döneme ait olup, 1911'den beri incelenen Nesebar Nekropolü'nden çıkarılmıştır. Değerli dinleyiciler, yaz sezonun sonuna kadar sergilenecek olan bu eserleri merak ediyorsanız, Nesebar'ın eşsiz doğa güzelliklerine ve zengin kültürel varlığına şahit olmak istiyorsanız, tarihi Nesebar şehrini ve ünlü yel değirmenini ziyaret edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta Tarih Sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.

Değerli dinleyiciler, ben Ere Hristo Botev programının Hiciv ve Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Karikatüristlerin hepsi ya Bulgaristan doğumlu veya Türkiye göç etmiş ailenin çocuğu ya da Bulgaristan'la bağlantısı bulunan sanatçılar. Serginin açılışında konuşan Bulgaristan Ulusal Radyosu Genel Müdürü Milen Mitev'in öne sürdüğü gibi, Bulgaristan'ın yeni tarihinde en utanç verici olaylardan biri olan 30-160 bin Bulgaristan Türkünün ülkemizden ayrılmasının yıl dönümünde tertip edilen bu sergi, ülkemizi terk eden yetenekli sanatçı sayısının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Ben nerede?

0: Karikatür sergisi fikrinin ait olduğu ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu açılış töreninde hazır bulundu. Aytoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Diğer yandansa BNR Hiciv ve Yergi ekibi yöneticisiyle nasıl tanıştığını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Katılımcı sanatçıların kim olduklarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Halit Kurtulmuş Aytoslu'nun sergiye ilişkin söylediklerini dikkatinize sunuyoruz şimdi.
1: 3 sene peş peşe Haskova'da düzenlenen Kavun diye bir festival vardı. Maalesef imkanlar doğrultusunda artık bu sene gerçekleşmedi. O festivale ben aktif olarak katıldım. Orada da yine portreler çizdik, sergiler açtık. Ben Veselik Sankov'la orada tanıştım. BNR'nin Humor ve Satire bölümündeki sorumlu arkadaşımız.
0: Evet, ekibin yöneticisi.
1: Yöneticisi. Ben onun bir portresini çizdim. Hiç tanımama rağmen onun bir fotoğrafını bulduğum bir yerde ve onu çerçeveledik, orada hediye ettik. O büyülenmiş o fotoğraftan ve arkadaş olduk yani bir sonraki süreçte. Geçen sene de eşim Sevgül'le birlikte Kubrat'ta bir festivale katıldık. O festivalde Vesel'le tekrar görüştük. Ve o zaten biliyordu, Türkiye'de birçok Bulgaristan göçmeni Türklerin karikatürle ilgilendiğini biliyordu. Ve bu fikir ortaya çıktı. Ben ona dedim ki, o bana sordu 10 kişi bulabilir miyiz? Ben dedim 20 buluruz. Yani biraz daha kurcalasak 30 kişiyi de bulabiliriz geçmiş dönemlerden. Çünkü parantez açıp şeyi söyleyeyim. Türkiye'deki modern Türk karikatürünün öncüsü yine bir Bulgaristan göçmeni Türk çocuğu. Cemal Nadir Güler, onun adına sokaklar var, caddeler var, kültür merkezleri var, çok büyük bir isim. Ve günümüzün bütün karikatürcüleri çoğu onun ekolünden geçmiş. Onun öğrencilerin öğrencileriyiz, öyle diyebiliriz. Böyle bir durum oldu ve bu serginin temelleri atıldı bu şekilde. Ve bugünkü açılışımız da 20 Türk karikatürcü. Tamamı Bulgaristan bağlantısı olan.
0: Evet, bizim de bu sergiyi görme şansımız oldu. Açılışta bulunma şansımız oldu ve gerçekten birbirinden çok farklı, çok farklı hikayeleri, Bulgaristan'la ilişkileri, bağları çok farklı olan sanatçıların eserleri gözler önüne serildi. Bu sanatçıları da anlatalım.
1: Ben öncelikle üçü bayan olmak üzere ben öncelikle huzurunuzda bana güvenip değerli kıymetli eserlerini sergimize gönderen tüm sanatçılarımıza teker teker buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, bana güvendiler ve bugüne kadar bu sergiyi getirebildik. Onların sayesinde oldu. Ben şimdi müsaadenizle tek tek isimlerini okuyup kısa da bilgi vermek istiyorum. Hani tabii, bilgi sahibi tabii olmaları için. Alfabetik sıraya göre sıraladım. İlk sanatçımız Ayhan Öztürk. Bu kendisi Şumlu'dan. İstanbul'da yaşıyor. Kendisi illüstratör. Ve komiksler çiziyor ve çok başarılı. Çünkü üniversitede bu bölümü okudu İstanbul'da. İkinci sanatçımız Ayhan Hayrola. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. Ayhan Hayrola ve Hikmet Efraim göçmen değil. Onlar Bulgaristan'da yaşıyorlar. Fakat ikisi de çok başarılı olduğu için sergimize onları dahil etmek istedik. Buradan onlara çok teşekkür ederim bu teklifimizi kabul ettikleri için. Sergimize bir renk, bir değer kattılar ayrıca. Ayhan Hayrola da illüstratör. Yurt içinde ve yurt dışında, hatta Amerika'da bile paylaştığı projeler var. Ahmet Esmer diğeri. Şimdi Ahmet Esmer Kırcali doğumlu, Balıkesir'de yaşıyordu, vefat etti. Ahmet Esmer için bir şeyler daha ilave edeceğim müsaadenizle. Balıkesir'de küçücük bir fotoğraf stüdyosu vardı kendisinin. Ve Balıkesir'in en çok sevilen isimlerinden biriydi kendisi. Türk ünlü tiyatrocuları, Türk aktörlerinin fotoğraflarını daha ünlü olmadan çeken kişi kendisi, siyah beyazlardı. Sağ olsaydı bugün en çok mutlu olanlardan biri kendisi olacaktı. Bugün onun adına Balıkesir Belediyesi, bu beni çok mutlu etti. Onun adına bir park var, adını bu şekilde yaşatıyorlar. Ben oğlunla bağlantı halindeyim. Fatih Bey'e de çok selamlar olsun burada destek verdiği için babasının adına. Bir diğer ismimiz, o da vefat etti. Burhanettin Ardagil, Kırcaali doğumlu. O İstanbul'da yaşıyordu. Burhanettin Bey'in de çok fazla ödülleri var. Artı yayınlanmış bir kitabı var. Unutma Bunlar Yaşandı diye bir kitabı var. Zannedersin bir kitabı daha var ama ben bunun illüstrasyonunu yaptığım için hatırlıyorum. Özgeçmişlerde zaten o fotoğrafı da görebilirsiniz sergide. Gürcan Özkan yine karikatür, illüstrasyon ustası, afiş ustası. Kendisi İstanbul'da bir üniversitede öğretim görevlisi. Öğrenci yetiştiriyor. Burada bir damadımız var. Engin Selçuk çok yakın arkadaşımdır. Ona selam olsun buradan. Eşi Ardino'dan. Babamın köyüne çok yakın, eşinin köyü.
0: Bulgarca'da bir laf var. Utkadeto jinato tam erudato.
1: Kesinlikle. Ben diyorum, acırım diyor zaten bana. Engin Selçuk aktif çizerlerin arasında Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünyanın en önemli çizerlerinden biri. Hatta bu sabah görüştük. Yeni bir ödülü var İtalya'dan. Buradan da tebrik edelim. Evet. Erol Güneş, İlginç olanı 1961 yılında Sofya'da doğmuş. Çok güzel Bulgarca biliyor. 18 yaşında İstanbul'a göç etmişler bildiğim kadarıyla. Grafik tasarım konusunda çok başarılı. Grafik dizayn konusunda birçok firmaya da işbirliği yapıp eserler üretmekte. Kamil Yavuz, o da ailesi farklı bölgelerden göç etmiş biri. Kamil Yavuz çok tecrübeli. Bu Türkiye'deki Karikatürcüler Derneği'nde, yönetiminde ve oradaki çocukların eğitiminde çok büyük görevler almış, aktif. Bulgaristan'a gelip gittiği var. Gabrova'da sergi açmışlar. Güney Amerika'da, Latin Amerika'da birçok yerde popülaritesi olan bir ismimizdir. Mahmut Akgün. Mahmut Bey de İstanbul'da yaşıyor. Plovdiv doğumlu, Karlova'da okuyor ve Sofya'da da üniversite bitiren bir ismimiz. Eski yönetiminde yine Karikatürcüler Derneği'nin popülaritesi aynı şekilde devam etmekte. Mehmet Atamer, bizim biraz daha nispeten yeni kuşaklardan dediğimiz, bizim umudumuz, ştafetayı ona teslim edeceğiz.
0: Çok kendisi, sevindirici bir durum aslında gençlerin de olması.
1: Çok önemli. Çünkü yine bir parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Bulgaristan'ın Karikatür Derneği'nde ben de üyeyim. En gencimiz belki benim yani baktığımız zaman. Ama bu arkadaşlar çok daha genç. Mehmet mühendis bir Karadeniz Ereğli diye bir kasaba var. Kuzey Türkiye'de. Orada bir firmada çalışıyor ama çok başarılı. Ve yakında onun ismini çok daha fazla duyarız umarım. İnanıyorum ben. Şimdi M harfinde Mehmet Kahraman. Bu bahsettiğim Brestovene'den, Razgrad'dan bir hocamız. Beni karikatüre bulaştıran ve çok emeği var bende dediğim isim. Dünya çapında ödülleri var. Yine birlikte çok festivale, etkinliklere katıldık. En önemlisi çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ve onun öğrencileri inanılmaz büyük başarılar elde ettiler. Ve devam ediyorlar başarılar elde etmeye. Yarışmalarda mutlaka onun öğrencilerinin bir tanesi, en az bir tanesinin ödülü vardır. Selam olsun kendisine. Mustafa Yılmaz, Bursa'da kendisi bir mimar, bir ilçede, belediyede çalışıyor. Aktif olarak karikatürler çiziyor. Birlikte birçok yarışmada ödül aldık. Ailecik tanışıyoruz kendisiyle. Mümin Durmaz, İzmir'den, çok başarılı yine. Grafik tasarımından karikatüre kadar çok yönlü bir sanatçımız. Sinem Irmak Demir, genç bayan sanatçımız. Bu Mehmet Bey'le aynı okullarda görev almakta. Çocuklarımıza karikatür öğreten isim. Çok başarılıdır karikatür alanında. Tufan Selçuk son zamanlarda en büyük derdi vatandaşlık peşinde koşuyor. Çok az kaldı. Muhtemelen en kısa zamanda alacak. Ona da selamlar. İzmir'de yaşıyor. Eski çizerlerden. Burada bir isme dikkat çekmek istiyorum. Tülay Palas. Tülay Hanım ailesi Plovdiv tarafından, genç bir çizer, bir illüstratör. Bursa'da yaşıyor. Bugün Bursa'da yaşayanlar çoğu onun eserlerini görmüştür billboardlarda, afişlerde. Siz de Bursa'ya bir gün geldiğiniz zaman afişlerde bir portre, bir çizim görürseniz bilin ki Tülay Hanım'ındır o. Amerika'da dahi paylaşımları, eserleri yer almakta bizim gurur kaynağımız. H harfinden ben kendi ismimi pas geçeyim. Hikmet Hoca, Hikmet Efraim, yazar ve karikatür.

0: kültürist. Schumann'da yaşıyor kendisi. Ona da selam olsun. Ve son olarak Hülya Erşahin kendisi İzmir'den çok başarılı bir karikatür sanatçımız. Böylece bir ekibimiz bu şekilde bizim.
1: Çok ilginç bir sayım, isim saymak oldu. Çünkü gerçekten tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük sayıda birbirinden değerli sanatçı, birbirinden kıymetli insanın eseri bu sergide yer almaktadır. Bu karikatürlerin konularından da bahsedelim biraz.
0: Evet, evet. Şöyle oldu. Ben onları bir konsepte, bir konuda sınırlamak istemedim. Yani herhangi bir somut bir şey yok, konu yok. Ama bütün konular zaten hayatımızın içinden, sizin gördüğünüz gibi. Etrafımızda olan biten, hepimizin ortak kaygılarını içeren konular var sergide.

Değerli dinleyiciler, ben Ere Hristobotev programının Hicif ile Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen ve 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serilen sergiye dair ressam ve karikatürist Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu dinledik. Sayın Aytoslu ile aslında hayat hikayesi ve sanat yolculuğundan yapay zekaya kadar son derece ilginç.

0: İlginç uzunca bir söyleşi gerçekleştirdik. Yaptığımız sohbetin tamamını bu akşam Kültür Sanat Edebiyat programında dinleyebilirsiniz. Sergiyle ilgili sitemizde yayınlanmış olan haberi de okumanızı tavsiye ederim değerli dinleyiciler. BNR'de teşhir edilen karikatürlerin hepsini bu haberde görebilirsiniz. Söylenmesi bizden.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, 6 Haziran günü Birleşmiş Milletler tarafından Rus dilinin günü ilan edilmiştir. 6 Haziran aslında Rus yazar ve şair Aleksandr Sergeyevich Puşkin'in doğduğu tarihtir. Eserlerinde aşk, özgürlük, insan ruhu ve toplum gibi temaları işleyen Puşkin, Rus ve dünya edebiyatının en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilmekte. Roman, öykü, tarihi eser, şiir ve masal türünde birçok önemli esere imza atmış bulunan Puşkin'in herkesçe bilinen bir eseri varsa o da Balıkçı ile Altın Balık masalıdır. Güncelliğini aradan geçen yüzlerce yıla rağmen kaybetmeyen bu masalın anlamı üzerine çocuklara yönelik Balıkçı ile Altın Balık kukla oyununu hazırlayan oyuncu Tezcan Ferhat Cani ile söyleştik. Dinleyelim. Bugün büyük Rus yazarı Aleksandr Sergeyevich Puşkin'i konuşuyoruz. Puşkin'in dünyaya bıraktığı eserleri konu ediyoruz. Farklı türlerde çok sayıda ebedi yapıt bırakan Puşkin'in bence herkesin bildiği, herkesin sevdiği bir eseri vardır. O da Balıkçı ile Altın Balık masalıdır. Altın Balık masalı senin de anaokuldaki çocuklara yönelik hazırladığın tek kişilik kukla oyununa konu oldu. Neden onu tercih ettin, anlatır mısın?
1: Tabii ki anlatırım. Olabildiğince kısa bir şekilde size çok inandığım bir teoriyi sunacağım. Çocuğun bilincini bir üçgen olarak kabul ediyorum. Çocuk bu üçgenin merkezinde. Üçgenin bir ucunda tabii ki aile geliyor. Aileden gelen terbiye ve öğretilen değerler. İkinci köşesinde eğitmenler var. Üçüncü köşesinde de kültürel, sosyal faktörler. İşte tiyatro da burada bir yerde yer alıyor. Ve bunun sorumluluğunu farkında olmaya çalışıyorum yaptığım her işte. Bu masalı neden seçtim? 2 asır öncesinden yazılan bir masal halen ve halen bence çok aktüel ve çok önemli konuları açan ve çocuğun bilinç altına yerleştirebileceğim konular ve sorular olduğu için böyle eğlenceli bir şekilde, ama çünkü bence çocuk hiç böyle parmak işareti kaldırarak bir şeyler öğretmek yerine daha eğlenceli ve görsel yoldan öğrenirse çok daha kolay öğretebilir bence.
0: Balıkçı ile Altın Balık masalı aslında çocuklara neyi öğretir? Hala güncel dedin ya, verdiği mesajlar ne, öğrettiği şeyler nedir?
1: Bence kukla tiyatrosunun sadece eğlenmek tarafı sadece katmanlardan biri. Çok daha fazla eğitmek adına kurulmuş bir şeydir. Ve şöyle, daha ayrıntıya girmek gerekiyorsa, yani çocuklar ha çok iyi eğlendik, oyun izledik dışında bu oyunun üzerinde konuları tartışırsa eğer ben çok memnun olurum ve onların tepkilerine bakarsam eğer gerçekten bu amacıma ulaşıyorum. Şöyle, günümüz çok fazla tüketim üzerine kurulu bir toplum ve dünyada yaşıyoruz. Masalın içindeki karakterler

0: Nene balıktan daha fazla ve daha fazla şey istiyor. Daha fazla eşya istiyor. Daha büyük ev istiyor. Ama yine de mutlu olamıyor bir tür. Yani burada bence çıkarılacak bir sonuç varsa mutluluğumuz eşyalar sayesinde olmamalı. Yani yine de bir tür haz alamıyor nene. Bence fikirlerden biri bu.
1: Evet ve sanırım her insanın mizacında var olan bir şey,
0: Evet,
1: sahip
0: evet,
1: olma hırsı ve
0: evet.
1: onu nefsine hakim olmak, nefsini yenmek gibi bir ibret dersi veren bir masaldır, değil mi?
0: Evet, bir şey daha ekleyebilirim. Tabii ki her çocuğun dilekleri ve böyle hayal ettiği bir şeyler var, değil mi? Yani tabii ki hayallerinden vazgeçmesinler demek istiyorum. Ama bunlar da ölçü çok önemlidir. Ölçü yani nereye kadar bu sınırları dediğim gibi başta o üçgenin üç köşesi hepimizin sorumluluğu. Çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz.
1: Evet, az önce anlatırken oyun sonrası çocuklarla izlenimlerini
0: Evet, iletişim halindeyim.
1: tartışmayı
0: Evet.
1: seviyorum,
0: Evet.
1: onlarla konuşmayı seviyorum dedim. Peki çocuklar ne gibi tepkiler verir? Beklediğimiz gibi mi?
0: Tepkiler çok güzel. Çok güzel ve düşünmeye başlıyorlar yani. Sadece bir şey izlemedik ve daha da yakın oluyorlar bu şekilde. O yüzden kalıyorum ve onlarla bir konuşma böyle diyalog üretmeye çalışıyorum. Neyi anladınız? Bu doğru mu? Bu yanlış mı? Böyle siyah beyaz olmamaya çalışıyorum tabii ki. Kınamadan anlamaya çalışsınlar. Ve tepkiler çok güzel.
1: Tek kişilik bir oyun hazırladın. Bütün
0: Evet.
1: karakterleri sen canlandırıyorsun. Bütün
0: Evet.
1: rolleri sen üstleniyorsun. Peki hangisi sana en yakın olanıdır?
0: Ben neneyi en yakın buluyorum. Kukla tiyatrosu tiyatro daha genel anlamda bana şöyle bir şans sunuyor. Yani normal hayatımda daima bir uslu bir anne, toplum içinde bir yüz olarak daima kendimi böyle dizginleyen ve kontrol edebilen bir insan halindeyim. Sahnede o sınırları bayağı genişletip eğlenebiliyorum. Yani nene karakteri daha kötü diyelim. Bu masalın kötüsü.
1: Evet.
0: Aç gözlüsü diyelim ve orada elimden gelen ironi katarak yani onun karakterinin sınırlarını böyle aşarak ve büyüterek çok eğleniyorum ve kendi karanlık tarafımı ortaya çıkartabiliyorum. Bana bir şekil terapi oluyor aslında.
1: Terapi.
0: Yani kendimi
1: Çok ilginç.
0: dengeleyebiliyorum.
1: Çok ilginç. Johnny, az önce dedin ki çocuklarımıza ölçülü olmalarını öğretmek,
0: Evet.
1: sınırları çizmek bize düşen bir görevdir.
0: Evet.
1: Ama bu sınırı acaba kendi kendimize çizebiliyor muyuz? Çünkü tüketim çılgınlığı diye tabir edilen bir çağda yaşıyoruz ve açgözlülük, doyumsuzluk teması çocuklardan çok büyükler için manidar olsa gerek, öyle değil mi?
0: Evet, öyle. Ben bütün dünyayı değiştiremem. Size çok kısa bir böyle ünlü bir kısa hikaye vardır. Bir adam deniz boyunda plajda yürüyormuş. Ufacık bir çocuk görmüş. Çocuk deniz kabukları alıp hızlı denize geri atıyormuş. Adam demiş ki ne yapıyorsun? Çocuk demiş ki işte onları kurtarmaya çalışıyorum demiş. Ama herkesi kurtaramazsın ki demiş adam çocuğa. Evet ama elimden geleni yapıyorum demiş çocuk. Yani ben bütün dünyayı, bütün toplumu değiştiremem. Anca kendimi geliştirebilirim. Anca nereye kadar değinirsem değineyim, inşallah olabildiğince geniş kitlelere ulaşıp, olabildiğince geniş kitlelere böyle güzel mesajlar verebilirim.

Sizden Bize, Bizden Size programı ve sabah yayınımız burada son buluyor değerli dinleyiciler. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlık ve gönül rahatlığı diliyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhaba değerli dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bu cumartesi beraberliğimizde önce size bir bilek güreşçisiyle tanıştıracağız. Bilek güreşinde sol kol dünya şampiyonu olan Todor Zelenkov, rakiplerimi güçlü irade ve inatla yeniyorum dedi ve böylece bütün gençlere de adeta örnek diyebiliriz. İnat ama tabii ki yapıcı bir inat gerekiyor rakiplerine karşı. Tabii gelebilmek için güçlü irade zaten olmazsa olmazı diyeceğiz ve Todor Zelenkov'la yaptığımız röportajı sizlere dinleteceğiz. Ardından değerli dinleyiciler böyle yine gençlerimize örnek olabilecek çok tatlı bir kızla yaptığımız röportajın söyleşinin tekrarını yayınlayacağız. Şevke Çakır bulup ve mutlaka ben bu kızla konuşmak istiyorum demişti. Gülümseyen ve hayvanları çok seven bir genç kız, veteriner. Hayvanlarını sevdiği için böyle bütün hayvanları aslında ülkesine de çok aşık Bulgaristan'a. Ülkesine, işine, hayata aşık hep gülümseyen genç bir veteriner hekim. Kim mi? Arzu Mustafa Nereli mi? Bizimle kalın. Dinleyip hatırlatacağız sizlere de.

0: Değerli dinleyiciler, bilek güreşi ülkemizde prestijli bir spor türü olarak az anılsa da Bulgaristan bu dalda dünya gücü olmak konusunda iddialıdır. Bulgar bilek güreşçileri gerek Avrupa gerekse de dünya şampiyonluğunu defalarca kazandı. Plamen Dimitrov, Tvetan, Gashevski, Simon, Sharabanski gibi sporcular sayesinde bilek güreşi gençlerimiz arasında popülerite kazandığı için bütün ülkede yeni yeni meydan okumaları arayan çok sayıda güçlü adam var. Bilek güreşinde kuralların net olması ve herkesin tek başına antrenman yapabilmesi, hatta evde antrenman salonu kurabilmesi bu sporu seçenler için büyük bir kolaylıktır. Yarışmaya katılmak isteyenlerden spor kulübü üyeliğinin aranmaması, yarışmacıların Avrupa ve dünya şampiyonaları yolunu açacak olan kendini ispatlamış çalıştırıcıların aracılığına ihtiyaç olmaması da bilek güreşinin diğer bir avantajıdır. Başkentte ve ülkenin içinde yerel kulüplerin organizasyonunda onlarca, hatta yüzlerce küçük çaplı turnuva düzenlenmektedir. Eli kolu en sağlam olan adamların Bulgaristan'ın hangi bölgesinde oturduklarına dair yapılan bir klasman olmasa bile bir bölümünün Gorno-Orehovica'da bulunduğunu söylemek mümkün. Ekim ayının başında Yunanistan, Lutraki'de geçen Dünya Bilek Güreşi turnuvasında sol kol dünya birinciliğini kazanan Todor Zelenkov hemşerilerinin göğsünü kabarttı. Todor'un dünya şampiyonu olduğu haberini alan Gorno-Orehovica halkı sosyal medya üzerinden birbirini kutladı. Ödül töreninde çekilen kareleri böbürlenerek paylaştı. Sadece 20 yaşında olan Todor, küçüklüğünden beri merak saldığı bilek güreş yarışmalarına katılmak üzere 2 yıldır Lokomotiv 96 adlı yerel kulüpte hazırlık yapmaktadır. Radyomuza konuşurken doğduğu şehirde bilek güreşi dalında kızgın rekabet yürütüldüğü için en iyi olanlarla güç ölçüşmenin büyük emek ve yoğun antrenman istediğini paylaşan Todor Zelenkov, en büyük azim kaynağım Gorno-Orehovicalı olan inki antrenörümün verdiği örnektir dedi ve şöyle devam etti.
1: Двамата световни шампиони, многократни Пламен Димитров и Цветан Гашевски, от които взема много полезна информация, много
0: Her ikisi de defalarca dünya şampiyonluğunu kazanmış olan Plamen Dimitrov ve Tvetan Gashevski'den çok yararlı bilgiler alıyor. Onlarla birlikte antrenmanlar yapıyorum. Lokomotiv 96 Bulgaristan'da ilk bilek güreşi kulübüdür. Kulüp aracılığıyla artık 30 yıldır yarışmalar yapılıyor. Çok güçlü bir halkız. Dünya çapında çok yüksek düzeyde başarılar elde ediyoruz. Antrenörüm Plamen gibi güreşmeye, onun gibi olmaya çalışıyorum. Bu sporda son derece deneyimli olduğu için diğerlerini de yarışmaya nasıl hazırlayacağını çok iyi bilen biridir. 4 gün devam eden ve son derece zorlu olan Yunanistan'daki müsabaka bizde yapılan turnuvalara göre çok daha yüksek seviyeliydi. Daha yola çıkmadan dünya şampiyonu olacağıma ilişkin kendi kendime söz verdim. Bu yüzden

0: Benden daha güçlü olan yarışmacılardan korku duymadım. En güçlü rakiplerimin Kanada ve Polonya'dan olduğu dikkatimi çekti dedi Todor. Todor'un Bulgaristan'da defalarca Cumhuriyet şampiyonluğunu kazanmış olması dünya podyumunda güreşmek konusunda kendisine özgüven kazandırıyor. Bilek güreşinin spesifik bir kol gücü gerektirdiğini söyleyen genç, güçlü tendonlar, iyi eklem bağları ve çok güçlü kollar gereklidir. Bu özellikler genetik olsa da benim ailede bu düzeyde yarışan başka sporcular yok sözlerini kullandı.
1: Като отида 4-5 на тренировка, тренирам 2-3-4 часа и като се прибира, не остава време за нищо, аз съм малял и директно лягам да спя.
0: Öğleden sonra salona giderek saatlerce antrenman yaparım. Eve gelip yatağa giriyorum. Spordan başka hiçbir şey için vaktim olmuyor. Ama buna karşın aldığım sonuçlar beni fevkalade mutlu ediyor. Sağ kolda teknik hata yaptığım için sol kolda şampiyon oldum. Sağ kol yarışına psikolojik hazırlığım henüz yetersiz kalıyor. Salonda Bulgaristan milli marşı dinletildiğinde hissettiklerimi sözle anlatmak mümkün değil. Şimdi üniversite eğitimine döneceğim. Veliko Tarnovo Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. İnsan isteyince her şeyi elde edebilir. Zamanını eğitim ve spor arasında bölebilir. Yapılan her şeyde devamlılık ve ısrar önemli. Ne kadar zor olsa da spordan vazgeçmeyi hiçbir zaman aklımın ucundan bile geçirmedim. Güçlü irade göstererek, hatta bazen inat yaparak hedeflerime ulaşıyorum diye konuştu sol bileği bükülmeyen genç.

0: Sevgili Arzu Mustafa, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bugün sizinle buluştuğumuz gün Dünya Kadın Çiftçiler Günü aynı zamanda. Yani kırsal bölgelerimizde çalışan kadınların günüdür. Bugün sizin gününüz, sizin bayramınız. Bizler kutluyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de tüm kadınların bayramını kutluyorum.
0: Sevgili Arzu Mustafa, değerli dinleyicilerimize belki belirtmemiz gerekiyor. Siz çok gençsiniz ve böyle programımıza sizi davet etmemizin çok çok çok fazla nedeni var. Ama önce kimdir Arzu Mustafa? Önce sizi tanıyalım efendim.
1: Tabii ki 23 yaşındayım. Şümen doğumluyum. Şu an Starazagora'da veterinerlik okuyorum, 5. sınıfım. Bir çiftçi ailesinden çıkıyorum yani. Bizim dedelerimiz çiftçiydi, babam çiftçiydi. Kendisi şu an aramızda değil, vefat etti. Abim aynı zamanda çiftçi. Ve ben de veterinerliği seçtim meslek olarak. Küçüklüğümden itibaren hep hayvanların arasında olduğum için dedim ki evet, bu benim mesleğim, ben burada olmak istiyorum.
0: Çok büyük bir çiftlikte çalışıyorsunuz.
1: Evet, yaklaşık 2000 büyükbaş hayvanları ile ünlü olan bir çiftlikte çalışıyorum. Yani okula başladığım zamandan beri hep onlarlayım.
0: Sevgili dinleyicilerimize tanıtırken, hatta bu reportajı bizler sitemize yayınlarken, ben fotoğraflarınıza bakarken, ha Arzu Hanım burada bir kediyle, ay ne kadar güzel. Biraz sonra bakıyorum, küçük beyaz bir kuzu var elinizde, o kadar güzel. Ardından böyle alnında çiçeği olan bir buza. Daha sonra bir kaplumbağa. Yani fotoğraflarınız arasında böyle hangisini seçeceğimi gerçekten çok zorlandım. Arkadaşlarla da paylaştım. Anlaşılan siz hayvanları çok seviyorsunuz.
1: Evet, çok seviyorum. Yani bu anlatılmaz bir şey. Çünkü onlarla aramda farklı bir bağ var. Yani ben bile anlamam, yani anlayamıyorum nasıl bir bağ. Ama onlar da beni hissediyor. Ve sevgimiz karşılıklı çoğu zaman.
0: Böyle fotoğraflarınıza bakarken üstünüzde ya beyaz ya kırmızı ya yeşil önlük var. Yani poz veriyorsunuz. Ya ne kadar güzel bir iş diyorum ama bir sonra bakıyorum sizin bahsettiğiniz o büyükbaş hayvanların bir de tırnaklarını da kesiyorsunuz. Bu da hiç kolay iş değil. Hiç de kadın için, yani bir kadın işi değil. Peki bu işin çok zorluğu vardır bir veteriner hekimi. Size zor gelmiyor mu?
1: Bir işi eğer gerçekten isteyerek yaparsanız hiçbir iş zor değildir. Şöyle bir şey var, her bir işin bir kolaylığı vardır derdi babaannem. Köyde büyüdüğüm için sürekli böyle farklı farklı zorluklarla büyüyorsunuz, biliyorsunuzdur yani. O yüzden de hiç zorluk çekmiyorum. Yani tabii ki de hani böyle bazen zorlandığınız oluyor, yardım istediğiniz oluyor ama yani sonunda güzel bir şey olacağını bildiğiniz için harcadığınız, verdiğiniz o çabalar, yani sonuçlar çok güzel oluyor. O yüzden de her şeye değiyor.
0: Babamı kaybettim dediniz, başınız sağ olsun. Çok kimden sağ destek görüyorsunuz bu meslekte?
1: Şimdi şöyle, abim var benim. 8

0: yaş büyük. Annem, yani onlar hep bana destek oldu. Hala da oluyorlar. Allah razı olsun. Yani neyde böyle bir güvensizlik hissettiysem veya neyde böyle bir git gel hissettiysem hep danıştım. Hep de destek oldular. Hala da oluyorlar. Hani evet yapabilirsin. Ben çünkü Şümen'de dil okulu bitirdim. Yani 4 dile hakimim. Hatta şu an Almanca okuyorum. Hani aynı zamanda hem çiftlik hem üniversite hem ekstra dil okuyorum.
1: Almanca, İngilizce,
0: Rusçam var, Bulgarcam var, Türkçem var.
1: Ve üstelik de Şumenliyim dediniz. Bir şehir kızısınız.
0: Evet, evet şehir kızıyım ama köylerinden yani küçükken bu kreş işte okula çıkmadan önce köyde büyüdüm.
1: Hangi köy?
0: Razvigorovo.
1: Peki şu anda çiftlikte çalıştığınız köy neresi?
0: Seotrim.
1: Yine de şehir.

0: kızları farklı olur ama siz ailemden büyük destek gördüm dediniz.
1: Evet, çok büyük destek gördüm. Ve aynı zamanda da mesleği seçme sebebimden biri şu. Bizde babam vefat etmeden önce 48 büyükbaş hayvan vardı. Ve ben o sıralar 6 yaşında falandım. Ondan sonra sürekli onların arasındaydım. Ve çok garip bir şey ki mesela hafta içi okuldasın, şehirdesin sürekli. O koşturma, o stres, arabalar. Köye gidiyorsun cuma akşamı ve arabanın kapısını açıyorsun, bir koku geliyor. Ve köy kokusu. O kokuyu ben mesela tapıyorum, yani çok çok seviyorum. Diyorum ki ah evet, işte burası benim yerim. Yani bu böyle bir şey, böyle bir aşk yani.

0: Biraz önce fazla dil biliyorum dediniz. İşte Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe, Bulgarca, bir de hayvanların dilinden de anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü hayvanlar hep sizin çevrenizde.
1: Evet, ben hiç anlamadığım bir şekilde sokakta yürüyorum ve yanıma bir kedi geliyor, bir köpek geliyor. Hani hiç çağırmadığım şekilde. Büyük ihtimalle dediğim gibi yani farklı bir bağ var aramızda, bir enerji var.
0: Sizin akranlarınız gençlerden farklı. Yani biliyoruz zamanlar farklı zamanlar. Sizin arkadaşlarınız ya Arzu nasıl olur da sen hayvanların arasına girersin, bunu böyle yaparsın diyenler oluyor mu?
1: Çok. Gerçekten çok. Hatta bu çalıştığım çiftlikteki abiler, ablalar da aynı şeyi söylüyor bana sürekli. Şimdi nasıl korkmuyorsun? Hani sen nasıl bu mesleği yapıyorsun? Hayvanlar mesela büyükbaş hayvanlar 600 kilo, 800 kilo. Sen de nasıl yani? Hani nereden bu cesaret? Ama aslında şöyle bir şey. Ya hayvanlar o kadar değil de insanlar hayvanlardan daha kötü. Bir hayvan sizin kötülüğünüzü istemez veya hani korktuğu için tepebilir, ısırabilir ama yani gelip de size kötülük yapmaz. O yüzden çok kolay bir şekilde çalışıyorum ben hayvanlarla. Ve yardım ettiğim için de kendimle ayrı gurur duyuyorum. Ki etrafımda insanlar da aynı şekilde. Allah razı olsun.
0: En zor dönem ne zaman? İşte buzağladıkları dönem mi? Bir hayvan hastalandığında neler yapıyorsunuz? Yani biraz da sizin bu iş hayatınızdan, mesleki hayatınızdan bahsedin Arzu Hanım.
1: En zor ne zaman diye sorarsanız şöyle hiç beklenmedik zamanlarda. Yani bir inek doğurduğu zaman doğurduktan sonra beni ne bekliyor diye

0: bir soru sorduğunda tahmin edebiliyorsun. Ama bazen virüsler oluyor veya hiç beklemediğin bir bakteri oluyor ve aşırı hızlı yayılıyor. Yani mesela en zor o yayılmayı durdurmak. Böyle birden olan şeyler çok zor zapt edebilen şeyler. O yüzden de böyle en zor bence bu. Beklediğin bir şey olduğu zaman nasıl bir tepki vereceğini biliyorsun. Nasıl bir durduracağını biliyorsun. Ama mesleğimizde şöyle bir şey var ve ben bu yüzden bunu çok seviyorum. Sürekli bir düşünce halindesin. Beynin sürekli çalışıyor. Hani farklı hayvanlar, farklı bedenler ve farklı organlar. Her şey farklı ve sen bu karman çorman olan şeyin içerisinden bir şey bulup da onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Yapboz gibi. O yüzden de biraz karışık anlattım ama.
1: Diyelim ki bir hayvanda bir hastalık yayıldı. Siz onu durduramıyorsunuz. Hemen nereye koşuyorsunuz? Kitaplarda mı arıyorsunuz çareyi? Yani bunun belirtisi, bunun teşhisi nedir diye. Bunun çaresini buluncaya kadar kendinizi böyle devamlı araştırma içerisine bırakıyor musunuz?
0: Tabii ki de bırakıyorum ama böyle kitaplara girecek bir zamanım olmuyor çoğu zaman. O yüzden en yakın meslektaşlarımla bağlantıya giriyorum. Yani onlar da aynı şeyle karşılaşmış mı? Okuldan hocalarımla bağlantıya gidiyorum. Ki geçen yıl ben İstanbul'da Cerrahpaşa Üniversitesi'nde stajdaydım. Ve oradayken çok çok iyi profesörlerle de tanıştım. Onlarla da sürekli irtibat arasındayım. Yani elimden gelen ne varsa yani yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu atlattıktan sonra hani o zaman artık kitaplara yöneliyorum. Diyorum ki hani bir daha başıma gelirse ben hani bunun ne olduğunu, nasıl durdurabileceğimi hani gördüm ama daha da ayrıntılı böyle araştırma yapıyorum.
1: Siz bir çiftlikte çalışıyorsunuz. Büyükbaş 2000 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlik dedik. Peki böyle konu komşu, tanıdık, dostunuz ya benim kediciğim hasta, benim köpeğim böyle rahatsız diyerek sizden yardım istiyor mu Arzu Hanım?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Ve en tatlısı ne biliyor musunuz? Köylerde böyle bir eve gidiyorsun. Bir tane buzağı var. Küçük bir buzağı almış bir dede. Neneyle ikisi buzağı besliyorlar kış et olsun diye. Gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun. Diyorum ki ya ben ücret istemiyorum. Aa olmaz kızım öyle. Ondan sonra başlıyorlar. Burkan Burkan böyle işte turşu, lütenitsa. Yani böyle değişik değişik şeyler. Yani insanlar bunlara o kadar böyle muhtaç ki gerçekten yani oluyor, sürekli oluyor. Ben şümende olmasam bile, okulda olsam bile hep böyle telefonla irtibat arasındayım. Ve yardım ettiğim için de hani gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü onların bana güvendiğini hissediyorum. Öyle çok oluyor.
1: Şimdi dinleyenler olacak ya, 23 yaşındaki bir kız 2000 hayvana bakıyor, kocaman bir çiftliğe girmiş. Acaba bizim çocuklar bunu yapabilir mi diye düşünenler olur. Sizler tekrar bir seçme hakkına sahip olsaydınız tekrar bu mesleği seçer miydiniz?
0: Kesinlikle seçerdim. Hiç tereddüt etmeden ben okulu bitirirken dedim ki bu meslek olacak. Ben eminim. Yani sadece o. Başka hiçbir seçeneğim yoktu. Ve seçimimden de hiç pişman değilim. Eğer izleyiciler arasında bu konuda tereddüt edecek insanlar varsa yani hiç düşünmeden kabul edin. Çok zor. Hiç kolay değil gerçekten. Yani bir hayvan doktor olmak aşırı zor. Çünkü hayvanlar konuşamıyor. Ama en azından da yani muhtaçlar. Öyle diyeyim. İnsan sevgisine, yardıma muhtaçlar. Ve hiçbir zaman bir hayvan gelip de siz bana bunu niye yaptınız diye sormaz. İyi olduğunda gelirsiniz sever.
1: Ülkemizin durumu ortada. Gençlerimiz, biz Bulgaristan Radyosu olarak gerçekten bu haberleri yaparken üzülüyoruz. Mesela işte tıp bitirenler bu sene %50'si, %60'ı yurt dışında çalışacak diyerek diplomasını alır almaz aynı zamanda uçak biletini de alıyor ve yurt dışına gidiyor. Şimdi sizde dil fazla, dünyanın hangi köşesine gidiyorsunuz?

0: gitseniz yani çaresiz kalmayacaksınız. Yurt dışına gitmeyi hiç düşündünüz mü?
1: Düşündüm. Ama şöyle bir şekilde düşündüm. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Ben ülkeme aşık olan bir insanım. Doğduğum topraklar, ailem, hani herkes burada. Ben eğer dışarı başka bir ülkeye gidersem sadece kendimi geliştirmek için giderim. Yani orada kalıp da hani çalışayım gibisinden bir amacım yok. Çünkü her şey bir şey değil, bir meblağ değil. Burada kaçırdığın zaman, yani ailenle geçireceğin zaman, yani insan özlüyor. Tabii gidenler dinliyorsa çok iyi biliyordur. Yani oraya gittiğiniz zaman, yani telefon açtığınızda yanınızdan en sevdikleriniz olamıyor. Bazen yetişemiyorsunuz. O yüzden de ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani gidersem de kendimi geliştirmek için, hani mesleğim üzerine bir staj yapmak için. Ama orada kalmayı düşünmüyorum. Burası yani. Benim yerim burası. Benim topraklarım burası. Ve kazanmak için kazanmak mı gerekiyor? Tabii çok zor olacak ama elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Yani taş yerinde ağırdır derler ya.
1: Aynen öyle. Bir de şey derler. Bir elle alkış olmuyor.
0: Bizde
1: O yüzden
0: tapşına olmaz derler halk dilinde. Evet.
1: ya halk dilinde öyle.
0: Şimdi sormadan da geçemeyeceğim. Türkiye'de İstanbul'da staj yaptım dediniz ama Türkçeniz çok güzel, çok mükemmel. Türkçeyi nasıl geliştirdiniz? Sadece İstanbul'da geliştirilmekle konuşulan bir Türkçe değil. Hemen dikkatimizi çekti.
1: Ya Türkçem şöyle anlatayım. Ben okuldayken yani birinci sınıftan yukarı ekstradan Türkçe derslerine gidiyordum. Yani böyle bir şey olarak istip yani dedim ki gideyim. Hatta annem de dedi ki istersen git. Hani Türkçeyi biliyoruz ama hani bu şekilde bilmiyorduk. Ben dedim ki tamam gideyim. Yaklaşık üçüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar ek derslere gidiyordum ben okulda. Böyle arkadaşlarla Türkler toplanıyorduk, gidiyorduk. Aynı zamanda da böyle farklı farklı yarışmalara gidiyorduk. Aynı zamanda Türkiye'ye de gidiyorduk. Türkiye'ye gide gele okulda okudum. Öylelikle ben kendimi bu şekilde geliştiririm yani Türkçe olarak. Tabii ki de şimdi şiveyle de konuşabilirim ama yani çünkü şümen tarafındaki şiveyle yani birazcık garip olabilir.

0: Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünün çok çok fazla dinleyicisi var. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında, yani bizi yurt dışındaki gurbetçiler de dinliyor. Herkes dinliyor. Sizler bugün sizi biliyorum hayranlıkla dinleyecekler. Aynen bizim gibi böyle çok muhteşem izlenimlerle kalacaklar. Hele hele sizin röportajınızı, hele hele sizin fotoğraflarınızı da görünce. Sizler sevgili Arzu Mustafa, 23 yaşında bir kız olarak böyle ağır, zor bir meslek olan veteriner hekimliğini seçmiş bir kişi olarak bizim dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz böyle bir zor zamanda?
1: Böyle bir zor zamanda ne demek isterim? Çok güzel bir soru. Şöyle, kendinize hep inanın ve başaramamak gibi bir düşünce olmasın kafanızda. Yani sürekli gülümseyin. Sabah uyandığınızda gözlerinizi açtığınızda da gülümseyin. Çünkü hayat aşırı kısa ve böyle kötü düşüncelere yer yok. O yüzden de ne kadar çok güzel şeyler düşünürseniz, evet çok zor bunu yapmak. Gerçekten bazen ben de böyle diğer tarafa kayabiliyorum ama ya mutlu olun. Mutlu olmamak en zor şey aslında. En kolayı gülümsemek. Niye gülümsemiyoruz?
0: Ve belki de hayvanları da sevelim.
1: Evet, en önemlisi. Yani bir hayvan size kötü davranmaz durup dururken. Gelip de sizi ısırmaz. Yani bu en büyük gündem şu an. Yani bir hayvan durup dururken size hiçbir şey yapmaz. Korkmayın. En kötü hayvanın özünde bile kocaman bir kalp var. Kocaman bir sevgi var. Hayvanları sevin. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Mesela benim mesleğimde şöyle bir şey var. Ben işe gidiyorum, tezek kokuyorum. Ama nasıl tezek kokuyorum biliyor musunuz? Ve hani çok zor bir işte çalışıyorum. Fiziken aşırı yorgunum ama işten çıktığımda gülümseyerek çıkıyorum. Diyorum ki evet, ben bir size, bir canlıya yardım ettim. O yüzden iyi insanlar olun, yardım edin. Hayvanlara sığınma verin. Size bir şey yapacaklarını sanmıyorum. İyi insanlar oldun ya. İki günlük dünya.
0: Size çok teşekkür ederim. O kadar güzel örnekler verdiniz ki. Siz bize daha, sizden daha büyüklere bile örnek oldunuz. Ve bu röportajı bizimle yaptığınız için, bizim davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek? İzleyicilerimizden yana bana bir soruları olursa, hani bir şekilde yardımlara ihtiyacı olursa hiç çekinmesinler. Elimizden ne gelirse, fikir olsun, bir şey olsun, her zaman yardıma hazırım.
0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sizin adınıza da sevgili veteriner doktorumuz, geleceğin biliyorum ileride onun isminden çok bahsedeceğiz. Sevgili Arzu Mustafa'ya başarılar diliyoruz.

Ve değerli dinleyiciler, tabii Şevket Çakır'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel örnek olabilecek bir genci bize tanıttığı için. 23 yaşındaki veteriner hekim, genç yaşına rağmen şu anda da Şumen ili Hitrino Belediyesi'nin Trem köyünde büyük bir hayvan çiftliğinde 2000'den fazla iribaş hayvanın sağlığından sorumlu. Evet, gerçekten sorumlu derken çok da sorumlu bir iş, ama sadece iribaş değil, aynı zamanda fotoğraflarını da görebilirsiniz. Kuzularla, kedilerle, tavşanlarla ve dahası biliyorsunuz benere.bg.tr sitesinde bizim haberlerimizi, bizim bütün röportajlarımızı ve yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Arzu Mustafa ile yapılan röportajsa Özel Röportajlar bölümünde yer alıyor.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

kültür, sanat, edebiyat. Kültür, sanat, edebiyat programında merhabalar değerli dinleyiciler. Bu sefer de sanatsever dinleyicilerimiz için güzel bir program hazırladık. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen ve Türk karikatürcülere ait eserleri gözler önüne seren serginin açılışında bulunan ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu stüdyomuza konuk ettik. Yaptığımız sohbeti ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

Değerli dinleyiciler, BNR Hristo Botev programının Hici File Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Karikatüristlerin hepsi ya Bulgaristan doğumlu veya Türkiye'ye göç etmiş ailenin çocuğu ya da Bulgaristan'la bağlantısı bulunan sanatçılardır. BNR'de karikatür sergisi fikrinin ait olduğu ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu açılış töreninde hazır bulundu. Aytoslu açılıştan hemen sonra stüdyomuza gelerek bir yandan kendi hayat hikayesini ve sanat yolculuğunu anlattı. Diğer yandansa BNR Hici ve Yergi ekibi yöneticisi Vesil Tınkov ile nasıl tanıştıklarını, sergi fikrinin nasıl ortaya çıktığını paylaştı. Katılımcı sanatçıların kim olduklarına ilişkin bilgi verdi. Halit Bey ile yaptığımız sohbeti önümüzdeki dakikalarda dikkatinize sunacağız.

0: Değerli dinleyiciler, stüdyomuzda bugün çok değerli bir sanatçı, ressam ve karikatürcü olan Halit Kurtulmuş Aytoslu bulunuyor. Kendisini ağırlamaktan son derece mutluyuz. Halit Bey, önce sizi dinleyicilere anlatalım, tanıtalım. Siz de sergiye katılan herkes gibi Bulgaristan ve Türkiye arasında gidip gelen, her iki ülkede kökenleri, bağları bulunan, köprüler atan bir sanatçısınız değil mi?
1: Evet, evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kendimden bahsedeyim izninizle. 1970 Kırcaali doğumluyum ben. İsmeler köyünde geçiyor ama Velişani köyü var, Saruhanlı, Saranlı. Ailem oradan Aytos'a göç etmiş ve ben hiç hatırlamıyorum yani o dönemleri. Dolayısıyla benim bütün anılarım, çocukluk hayallerim, çocukluk anılarım Aytos'la ilgili. İlk dostluklarım, ilk arkadaşlıklarım, ilk çevredeki izlenimlerim hep Aytos'la ilgili. Dolayısıyla Aytoslu sanatçı ismi, takma pseudonim dediğimiz ismi ben oradan kullandığım için beni hep Aytoslu diye bilirler ve imzalarımı da öyle atarım. Sanat camiasında bu şekilde kaldı. Lise döneminde Sliven Güzel Sanatlar Lisesi'nde tekstil bölümünde okudum. 5 senelik bir resim eğitimi aldım. O dönemde çok güzel, çok başarılı bir ekol vardı Sliven'de. Çok başarılı sanatçılar çıkarttı. Aralarında örneğin Seyfettin Şekerov var, Sofya'da büyük heykeltıraş. O benim skvartirantımdı, öyle söyleyebilirim.

0: Şöyle, okul bittikten sonra 1989 yılları, o malum hatırlanması bile istenmeyen yıllar. Ben Veliko Tarnova'daki enstitü için hazırlık yapıyordum. Resim branşında kendime aşırı güveniyordum. Çünkü çok iyi bir eğitim aldık. Fakat benim edebiyat kısmım zayıftı. Babam bir edebiyat öğretmenine götürdü beni Burgaz'da. Ve ben ona hafta içinde belli günlerde kursa gidiyordum. Bayağı da bir yol aldık. Tamamen artık motivasyonum sınavlara katılıp, üniversiteye katılıp ben bir ressam olarak, bir akademisyen olarak hayatımı planlamıştım. Büyük hayallerle yeni bir dünya açılacağını umuyordum önümde. Tam o zaman 89'da o büyük göç dalgası başladı ve ailem Türkiye'ye gitti. Benim ortanca abim askerdi o dönemde. Tabii o askerde kaldı. Ve ne hikmetse beni de yaka paça alıp askere gönderdiler. 1,5 senelik bir askerlik sürecim oldu. Askerde şöyle, şimdi Türkiye'deki askerlikle buradaki askerlik çok farklı. Ben burada bir kampta böyle 1,5 sene geçirmiş gibiydim. Çünkü askerde de yine resim işleriyle uğraşıyordum. Afişler yapıyorduk, böyle manifestasya dediğimiz o kutlamalar döneminde afişler vesaire. Çok rahat bir askerlik geçirdim ben burada ama aklım hep öbür taraftaydı. Yani ailem parçalanmış bir ailenin çocuklarıydık biz sonuçta. 91 yılında tezkereyi aldıktan sonra biz de abimle birlikte Bursa'ya gittik. O yoldan bu yana kadar Bursa'dayız. Tüm sülalem oradadır. Hatta orada eşimle de tanıştık, evlendik, bir oğlumuz var.
1: Ne güzel.
0: Mutlu mesut yaşıyoruz diyebilirim. Tabii. Fakat ilk gittiğimiz zaman çok sıkıntılar yaşadık. Bu kabul edin ki bütün göç hikayelerinde böyle sorunlar oluşur. En büyük sorun entegrasyondur zaten. Gittiğiniz kültürün, geleneklerin uyumu biraz sıkıntılı olabilir. Biz ne kadar da aile kültüründe, Türk kültürüyle büyümüş olsak da oradaki Türkiye'deki şartlar farklı, diksiyon farklı ve biz bir an önce orada kendimizi kabul ettirmelerini bekliyorduk. Dolayısıyla belli bir bocalama süreci yaşadık. Ama işte pasaportlarımız çıktı. Türk vatandaşı olduktan sonra kademe kademe olarak çocuklar okullara gitmeye başladı. Daha büyük olanlar üniversiteleri kazandı ve devam etti. Ben maalesef devam edemedim eğitime. En büyük hayalim böylece suya düşmüş oldu. Ve başka bir yollarla hayatımı sürdürmek zorunda kaldım.

0: ressam Halit Kurtulmuş Aytoslu ile sohbetimiz sürüyor değerli dinleyiciler. Sanatçı 91 yılında Bursa'ya göç ettikten sonra yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.
1: İlk dönemlerde farklı işlerde böyle grafik ajanslarında, tabelacı dediğimiz o dönemde reklam ajansları vardı. Bilgisayar yoktu henüz. Oralarda çalıştım ama onlar biliyorsunuz böyle sigorta dediğimiz zastrahovka olayı olmadığı için tercih edilmeyen mesleklerdi. Mutlaka bir fabrikaya girip bir sigortalı sabit bir işim olmalıydı ki geçimim daha iyi olsun. Çünkü çok daha iyi ödenek ayırabiliyorlardı ve bu süreç içinde biz artık orada daha köklü bir şekilde yerleşmeye başladık. İşte evimiz oldu, daha farklı işlerde çalışmaya başladık. İşlerimiz biraz rayına girince benim gibi birçok insan da böyle durumda sevdiği hobilerine, asas mesleklerine yönlenmeye başladılar. Ben de peyderpeye böyle imkanlarım el verdikçe resim yapmaya başladım. Çünkü buradaki bütün materyallerimi oraya götürdüm. Yağlı boya, pastel, kalem, kağıtlarım vardı vesaire. Kısa bir süre içinde ben oradaki Bursa'daki ressamlarla tanıştım ve bir sürü tablom oldu. İki tane kişisel resim sergisi açtım. Yani serbest konulu, işte portreler vardı, peyzajlar, natürmortlar vesaire. Birkaç sene bu şekilde devam etti. Günün birinde ben bir metroda bir afiş gördüm. Afişin başlığı bir karikatür sergisinden bahsediyordu. Şimdi benim kafamdaki karikatür bu eskiden Bulgaristan'da hani şu anda da var Sturshell gazetesinde siyah beyaz çizgilerden ibaret zannediyordum. İlgimi çekiyordu tabii ama hiç o gözle bakmamıştım. Çünkü bunlar o afiştekiler renkliydi ve bana cazip geldi. Birden bir daha çekici bir hal aldı. Dolayısıyla ben bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Demek ki içimde biraz mizah duygusu da varmış ki orada yapmış olduğum karikatür ödüle değer görüldü. Küçücük bir ödüldü, mansiyon ödülü ama hatta parasal bir karşılığı da vardı. O ödül törenine ben gittiğimde, sergiyi gördüğümde ben büyülendim. Çünkü uluslararası bir yarışma, Amerika'dan İtalya'ya, Kolombiya'dan Uruguay'a, Çin'den Brezilya'dan her yerden karikatürler gelmiş. Ve ben onları görünce işte dedim aradığım bu benim. Çünkü çocukluğum benim böyle çok neşeli geçti. Böyle arkadaşlarım arasında şakalaşıyordum, espriler yapıyordum. Akademik çizimlerin arasında küçük küçük espriler koyduğumu hatırlıyorum. İçimde böyle bir şey varmış benim ki tam bugünü beklemiş.
0: Ortaya çıkmayı bekleyen.
1: Ortaya çıkma işte dedim bu. O günden sonra o motivasyonla, o böyle bir yeni bir heyecanla, yeni bir kapı açılmasıyla birlikte ben farklı farklı yarışmaları keşfettim, böyle internetten araştırdım ve bunlara katılmaya başladım. Ve ne hikmetse yani yolum şansım da mı yaver gitti bilemiyorum. Peş peşe çok fazla ödüller almaya başladım. Bu ödüllerin sayesinde ben birçok çevre edinmeye başladım. Diğer karikatürcüleri tanıdım. Bizim Bursa merkezli bir Anadolu Karikatürcüler Derneği vardı. Oraya üye oldum. Onun başkanı zaten Mehmet Kahraman. O Brestoveni Razgrad'dan kendisi. 18 yaşında, 15 yaşında gitmiş Türkiye'ye ama Bulgarya'sı da iyi. O çok öğrenci yetiştirdi. Bende de çok emeği vardır. Buradan kendisine selam olsun. Bu yola beni bulaştıranlardan biri de o açıkçası. Bu dernek sayesinde biz birçok etkinlik yaptık. Çocuk atölyeleri, portre etkinlikleri, festivallere katıldık, çevre edindik. Yani bu camianın içine birebir derinlemesine girmemize vesile oldu. Sonraki süreçte zaten bir rüya gibi bir şey oldu benim önümde. Beklemediğim kadar karşılık buldum bu karikatür sanatında. Yani resim sanatında, tablolarda, natürmortlarda bulamadığım ilgiyi, başarıyı ben karikatür dünyasında buldum. Çünkü aynı anda karikatür benim karakterime de şöyle uydu. Ben çok çabuk konuşan biriyim. Hızlı davranırım. Hiperaktivitem de vardır. Karikatür de böyle bir şeydir. Evet. Hızlı düşünen, hızlı reaksiyon gösteren bir şeydir. Hani o anı yakaladınız, çizdiniz, bir sonraki ana bırakırsanız bir anlamı kalmaz. Evet. Ve bugüne kadar geldik. Bu süreç içinde ben birçok etkinliklere katılıyorum, festivallere katılıyorum. Yarışmalar düzenliyoruz, jüri üyeliği yapıyorum ulusal ve uluslararası ölçekte. Ama az önce belirttiğim gibi portre karikatür benim için bir tutku. En çok sevdiğim iş portre karikatür çizmek. Halen Bursa'da bir AVM var, alışveriş merkezi. Orada benim standım var. Bursa'ya gelenler, Podium Park dediğimiz bir yer burası. Hemen girişte benim standımı görüp portrelerini çizdirebilirler arzu ederlerse.

0: Değerli dinleyiciler, Aytoslu adıyla bilinen ressam Halit Kurtulmuş'u dinliyoruz. Sohbetimiz Benere'de düzenlenen sergiye ilişkin anlattığı ayrıntılarla devam ediyor.
1: 3 sene peş peşe Haskova'da düzenlenen Kavun diye bir festival vardı. Maalesef imkanlar doğrultusunda artık bu sene gerçekleşmedi. O festivale ben aktif olarak katıldım. Orada da yine portreler çizdik, sergiler açtık. Ben Veselik Sankof'la orada tanıştım. Benere'nin Humor ve Satire bölümündeki sorumlu arkadaşımız.
0: Evet, ekibin yöneticisi.
1: Yöneticisi. Ben onun bir portresini çizdim. Hiç tanımama rağmen onun bir fotoğrafını bulduğum bir yerde ve onu çerçeveledik, orada hediye ettik. O büyülenmiş o fotoğraftan ve arkadaş olduk yani bir sonraki süreçte. Geçen sene de eşim Sevgül'le birlikte Kubrat'ta bir festivale katıldık. O festivalde Vesel'le tekrar görüştük. Ve o zaten biliyordu. Türkiye'de birçok Bulgaristan göçmeni Türklerin karikatürle ilgilendiğini biliyordu. Ve bu fikir ortaya çıktı. Ben ona dedim ki, o bana sordu 10 kişi bulabilir miyiz? Ben dedim 20 buluruz. Yani biraz daha kurcalasak 30 kişiyi de bulabiliriz geçmiş dönemlerden. Çünkü parantez açıp şeyi söyleyeyim. Türkiye'deki modern Türk karikatürünün öncüsü yine bir Bulgaristan göçmeni Türk çocuğu. Cemal Nadir Güler. Onun adına sokaklar var, caddeler var, kültür merkezleri var. Çok büyük bir isim. Ve günümüzün bütün karikatürcüleri çoğu onun ekolünden geçmiş. Onun öğrencilerin öğrencileriyiz. Öyle diyebiliriz. Böyle bir durum oldu ve bu serginin temelleri atıldı bu şekilde. Ve bugünkü açılışımız da 20 Türk karikatürcü. Tamamı Bulgaristan bağlantısı olan.
0: Evet, bizim de bu sergiyi görme şansımız oldu. Açılışta bulunma şansımız oldu ve gerçekten birbirinden çok farklı hikayeleri

0: Bulgaristan'la ilişkileri, bağları çok farklı olan sanatçıların eserleri gözler önüne serildi. Bu sanatçıları da anlatalım.
1: Ben
0: Üçü
1: öncelikle
0: bayan olmak
1: üçü
0: üzere.
1: bayan olmak üzere ben öncelikle huzurunuzda bana güvenip değerli kıymetli eserlerini sergimize gönderen tüm sanatçılarımıza teker teker buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, bana güvendiler ve bugüne kadar bu sergiyi getirebildik. Onların sayesinde oldu. Ben şimdi müsaadenizle tek tek isimlerini okuyup kısa da bilgi vermek istiyorum. Hani
0: Tabii,
1: bilgi sahibi
0: tabii.
1: olmaları için alfabetik sıraya göre sıraladım. İlk sanatçımız Ayhan Öztürk. Bu kendisi Şumlu'dan. İstanbul'da yaşıyor. Kendisi illüstratör ve komiksler çiziyor ve çok başarılı. Çünkü üniversitede bu bölümü okudu İstanbul'da. İkinci sanatçımız Ayhan Hayrola. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. Ayhan Hayrola ve Hikmet Efraim göçmen değil. Onlar Bulgaristan'da yaşıyorlar. Fakat ikisi de çok başarılı olduğu için sergimize onları dahil etmek istedik. Buradan onlara çok teşekkür ederim bu teklifimizi kabul ettikleri için. Sergimize bir renk, bir değer kattılar ayrıca. Ayhan Hayrola da illüstratör. Yurt içinde ve yurt dışında, hatta Amerika'da bile paylaştığı projeler var. Ahmet Esmer diğeri. Şimdi Ahmet Esmer Kırcaali doğumlu, Balıkesir'de yaşıyordu, vefat etti. Ahmet Esmer için bir şeyleri daha ilave edeceğim müsaadenizle. Balıkesir'de küçücük bir fotoğraf stüdyosu vardı kendisinin. Ve Balıkesir'in en çok sevilen isimlerinden biriydi kendisi. Türk ünlü tiyatrocuları, Türk aktörlerinin fotoğraflarını daha ünlü olmadan çeken kişi kendisi, siyah beyazlardı. Sağ olsaydı bugün en çok mutlu olanlardan biri kendisi olacaktı. Bugün onun adına Balıkesir Belediyesi, bu beni çok mutlu etti. Onun adına bir park var. Adını bu şekilde yaşatıyorlar. Ben oğlunla bağlantı halindeyim. Fatih Bey'e de çok selamlar olsun burada, destek verdiği için babasının adına. Bir diğer ismimiz, o da vefat etti. Burhanettin Ardagil, Kırcaali doğumlu. O İstanbul'da yaşıyordu. Burhanettin Bey'in de çok fazla ödülleri var. Artı yayınlanmış bir kitabı var. Unutma Bunlar Yaşandı diye bir kitabı var. Zannedersin bir kitabı daha var ama ben bunun illüstrasyonunu yaptığım için hatırlıyorum. Özgeçmişlerde zaten o fotoğrafı da görebilirsiniz sergide. Gürcan Özkan yine karikatür, illüstrasyon ustası, afiş ustası. Kendisi İstanbul'da bir üniversitede öğretim görevlisi, öğrenci yetiştiriyor. Burada bir damadımız var. Engin Selçuk çok yakın arkadaşımdır. Ona selam olsun buradan. Eşi Ardino'dan. Babamın köyüne çok yakın, eşinin köyü.
0: Bulgarca'da bir laf var. Utkadetojina tottamerudato. Türkçesi var
1: Kesinlikle.
0: mı
1: Ben diyor, macerim diyor zaten bana.
0: acaba?
1: Engin Selçuk aktif çizerlerin arasında, Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünyanın en önemli çizerlerinden biri. Hatta bu sabah görüştük, yeni bir ödülü var İtalya'dan. Buradan da tebrik
0: Paris,
1: edelim.
0: evet.
1: Evet, Erol Güneş ilginç olanı 1961 yılında Sofya'da doğmuş. Çok güzel Bulgarca biliyor. 18 yaşında İstanbul'a göç etmişler bildiğim kadarıyla. Grafik tasarım konusunda çok başarılı, grafik dizayn konusunda birçok firmaya da işbirliği yapıp eserler üretmekte. Kamil Yavuz, o da ailesi farklı bölgelerden göç etmiş biri. Kamil Yavuz çok tecrübeli. Bu Türkiye'deki Karikatürcüler Derneği'nde, yönetiminde ve oradaki çocukların eğitiminde çok büyük görevler almış, aktif. Bulgaristan'a gelip gittiği var. Gabrova'da sergi açmışlar. Güney Amerika'da, Latin Amerika'da birçok yerde popülaritesi olan bir ismimizdir. Mahmut Akgün. Mahmut Bey de İstanbul'da yaşıyor. Plovdiv doğumlu, Karlova'da okuyor ve Sofya'da da üniversite bitiren bir ismimiz. Eski yönetiminde yine Karikatürcüler Derneği'nin popülaritesi aynı şekilde devam etmekte. Mehmet Atamer bizim biraz daha nispeten yeni kuşaklardan dediğimiz, bizim umudumuz, ştafetayı ona teslim edeceğiz.
0: Çok sevindirici
1: Kendisi
0: bir durum aslında gençlerin de
1: çok
0: olması.
1: önemli. Çünkü yine bir parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Bulgaristan'ın Karikatür Derneği'nde ben de üyeyim. En gencimiz belki benim yani.

0: baktığımız zaman. Ama bu arkadaşlar çok daha genç. Mehmet mühendis bir Karadeniz Ereğli diye bir kasaba var Kuzey Türkiye'de. Orada bir firmada çalışıyor ama çok başarılı ve yakında onun ismini çok daha fazla duyarız umarım, inanıyorum ben. Şimdi M harfinde Mehmet Kahraman. Bu bahsettiğim Brestovene'den, Razgrad'dan bir hocamız. Beni karikatüre bulaştıran ve çok emeği var bende dediğim isim. Dünya çapında ödülleri var. Yine birlikte çok festivale, etkinliklere katıldık. En önemlisi çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ve onun öğrencileri inanılmaz büyük başarılar elde ettiler. Ve devam ediyorlar başarılar elde etmeye. Yarışmalarda mutlaka onun öğrencilerinin bir tanesi, en az bir tanesinin ödülü vardır. Selam olsun kendisine. Mustafa Yılmaz, Bursa'da kendisi bir mimar, bir ilçede, belediyede çalışıyor. Aktif olarak karikatürler çiziyor. Birlikte birçok yarışmada ödül aldık. Ailecik tanışıyoruz kendisiyle. Mümin Durmaz İzmir'den çok başarılı yine. Grafik tasarımından karikatüre kadar çok yönlü bir sanatçımız. Sinem Irmak Demir, genç bayan sanatçımız. Bu Mehmet Bey'le aynı okullarda görev almakta. Çocuklarımıza karikatür öğreten isim. Çok başarılıdır karikatür alanında. Tufan Selçuk son zamanlarda en büyük derdi vatandaşlık peşinde koşuyor. Çok az kaldı. Muhtemelen en kısa zamanda alacak. Ona da selamlar. İzmir'de yaşıyor. Eski çizerlerden. Burada bir isme dikkat çekmek istiyorum. Tülay Palas. Tülay Hanım ailesi Plovdiv tarafından genç bir çizer, bir illüstratör. Bursa'da yaşıyor. Bugün Bursa'da yaşayanlar çoğu onun eserlerini görmüştür billboardlarda, afişlerde. Siz de Bursa'ya bir gün geldiğiniz zaman afişlerde bir portre, bir çizim görürseniz bilin ki Tülay Hanım'ındır o. Amerika'da dahi paylaşımları, eserleri yer almakta bizim gurur kaynağımız. H harfinden ben kendi ismimi pas geçeyim. Hikmet Hoca, Hikmet Efraim, yazar ve karikatürist. Şumen'de yaşıyor kendisi. Ona da selam olsun. Ve son olarak Hülya Erşahin, kendisi İzmir'den, çok başarılı bir karikatür sanatçımız. Böylece bir ekibimiz bu şekilde bizim.
1: Çok ilginç bir isim saymak oldu. Çünkü gerçekten tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük sayıda birbirinden değerli sanatçı, birbirinden kıymetli insanın eseri bu sergide yer almaktadır. Bu karikatürlerin konularından da bahsedelim biraz.
0: Evet, evet. Şöyle oldu. Ben onları bir konsepte, bir konuda sınırlamak istemedim. Yani herhangi bir somut bir şey yok, konu yok. Ama bütün konular zaten hayatımızın içinden, sizin gördüğünüz gibi. Etrafımızda olan biten, hepimizin ortak kaygılarını içeren konular var sergide.
1: Evet, ben düşünüyorum da gerçekten karikatür, okuduğumuz yüzlerce haberin, yazının anlatamayacağı kadar dünyayı, insanları, siyaseti anlatan bir şey. Peki karikatür meraklısı olanların karikatürle buluşabileceği mecralar hangileridir? Bu konuda yönlendirir misiniz dinleyicileri?
0: Maalesef günümüzde teknoloji, işte iletişim çağının gelişmesiyle birlikte basılı alanında karikatür yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri de maalesef telif hakları sorunu da var. Artık bazı birçok basın kuruluşu internet prostransfo dediğimiz o platformda bulduklarını sanatçıya sormadan, izin almadan alıp gazetelerinde kullanmaya başladılar. Dolayısıyla artık herkes tarafından o bir karikatür enflasyonu dediğimiz her yerde karikatürler olmaya başladı. Yani bazen karikatürünü görüyorsunuz, imzasını bile okuyamıyorsunuz. Öyle durumlar da var. Dolayısıyla basındaki yerini maalesef karikatür o savaşı kaybetti, öyle söyleyeyim. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yeni bir Don Quixote olacaksa karşımızda yeni bir yel değirmeni çıktı. Onun adı da yapay zeka. Ben dediğim gibi birçok yarışmada jüri üyeliği yaptım. Çok üzülerek söyleyebilirim ki

Her defasında bu katılımcıların arasında yapay zekayla üretilmiş karikatürlerin sayısı gittikçe artıyor. Ve korkarım ki önümüzdeki dönemlerde biz bunu ayırt edemeyeceğiz. Dolayısıyla ben izleyicimize önerim, eğer gerçekten gerçek karikatürü görmek isterlerse takip etsinler. Birçok yerde sergiler açılıyor. Bu dünyanın her yerinde var. Karikatür albümleri de var sanatçıların. Değişik mecralarda, kütüphanelerde, kırtasiyelerde bulabilirler. Çünkü karikatürün görseli kadar basımı da çok önemli. Yüksek çözünürlüklü, net fotoğraflardan oluşuyor.

0: için bir motivasyon bulalım, öyle söyleyeyim.
1: Evet, bu güzel bir çağrı oldu.
0: Evet,
1: Bu şekilde bu sohbetimize son verelim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: çok sağ olun.
1: Başarıların, sergilerin, ortak etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ben cümlemi son olarak, son bitirmeden önce her zaman söylediğim ünlü Gabriel Garcia Marquez Gabon'un bir yazısı var, Yüzyıllık Yalnızlık kitabında. Eğer bir toprağa ait olacaksanız eğer, o toprağın altında sevdikleriniz, değer verdikleriniz olmalı diyor. Bizim hem Bulgaristan'da sevdiklerimiz ve değer verdiklerimiz var, hem Türkiye'de sevdiklerimiz ve değer verdiklerimiz var. Biz iki toprağa da aitiz. Sözümü böyle tamamlayayım.

Kültür, sanat, edebiyat programına ressam ve karikatürcü Halit Kurtulmuş Aytoslu'yu konuk ettik. Halit Bey'le yaptığımız sohbeti siz dinleyicilerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirterek yayınımızın geri kalan dakikalarında müzik dinletiyoruz.